Ne ya çabasın da var bu soga. Çinana namuna nakataneze mukaga. Bu soga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.